0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Kopsun artık inceldiği yerden.

0: Oriental Night. Die Radio Orient Musiknacht von 8 bis 5. Wir bringen euch die besten Lounge- und Elektrobeats aus der orientalischen Welt nach Berlin. Oriental Night. Die ganze Nacht ab 8 bei Radio Orient.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim